0: Turkish President Erdogan and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif reaffirmed the strong ties between the two countries on Saturday. Speaking at a press conference after talks in Istanbul, the Turkish president thanked Sharif and Pakistan for their efforts in reaching an agreement between the United States and Iran, adding that Ankara is monitoring what he said were efforts by Israel to undermine the agreement.
1: İslamabad mutabakatıyla sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. Son günlerde uluslararası basına yansıyan haberler müzakere sürecinin hangi zorluklarla yürütüldüğünü ortaya koymaktadır. Bu neticenin alınmasında büyük emeği geçen değerli kardeşim Başbakan Şerif'i ve Pakistanlı kardeşlerimizi bir daha tebrik ediyorum.
0: Şerif recalled that Türkiye has